0: tu nombre, corazón?
1: Edovid.
0: Edovid.
1: Velázquez Mermao.
0: Velázquez Mermao, ¿verdad? Mermao, Mermao. Ay, no, no, píntate el lapicero. Mermao. Ay, no, ay, ay, ay, ay.
1: Ya
0: ay,
1: no
0: ay.
1: Pinta, ya no tienes líquidos lapiceros, ya no.
0: El de llano, sí, aunque no es llano, es gordo. Ya, Edovi tiene nombre de mujer arrecha. Ay, no. ¿Qué pasa?
1: Con eso que le pide a maricucha.
0: Ay, yo te cuento, yo cuando como ají me arrecho.
1: Ay, parece nomás tu voz que eres arrecha.
0: Ah, sea bruta, mi marido le dejo solo como traga moneda. Mamá Chalina, venga, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,